0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

Güzel bir sabahtan, sevgi dolu, sıcacık günaydınlar. Bizi evlerinize misafir eden siz değerli dinleyicilerimize birbirinden güzel türküler hazırladık ve size bir saat boyunca eşlik etmek için hazırız. Bu sabah mikrofon başında ben Bedriye Halis ve rejide arkadaşımız Kristina Petkova olacak. Eğer sizler de türkü sefasını bizlerle paylaşmak isterseniz buyurun hareketli bir türküyle başlayalım. Zeliham oturmuş pınar başına, belini dayamış binek taşına, top zülfü düşmüş yanı başına, ah aman Zeliham, nazik Zeliham, alaylar içinde bir tek Zeliham diyor Raziye Fazlı.

Zeliha oturmuş pınar başına dedi Raziye Fazlı ve şimdi de çeşme başına gidelim ve çeşmeyi taşlamalı aman hiç dargınlık olmasın sürmeli hanımım diyecek Mustafa Karakaş.

Mustafa Karakaş çeşmeyi taşlamalı Sürmeli Hanım dedi ve sırayı Osman Aziz'e bırakacak ve bizler yine çeşme başında kalacağız, ancak bu sefer Yunan çeşmesi olacak ve Yunan çeşmesinden sular akmasın türküsünü dinliyoruz.

Bir anne şarkı söylüyor karşı evde. Şarkı söylüyor yana yakıla. Yıllardır oğlunu bekliyor. Yıllardır boşuna bekliyor, ne yazık. Manasız bir ümit içini ürperten, kemiren. Ah, evlat acısı bu sana. Çekmekle geçmiyor ki.

Bir el sıvazlıyor saçını annenin. Bir el dokunuyor saçına yıllarca ötelerden. Kaçakçı yıllarından bir el. Geçim derdi yüzünden gurbette öldürülen can ciğer o.

Doğan Çeşmesi'nden sonra Aysel Hasanova ile devam ediyoruz ve sular gibi akayım, gül kaşına bakayım, güller gibi yârim var ondan nasıl kopayım diyor.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Sular gibi akayım dedi Aysel Hasanova ve şimdi de Nazif Adem'de sıra. Testisini almış, Pınar'a gelmiş, veren güzelliği hep sana vermiş. Seni seven hep muradına ermiş diyecek.

Nazif Adem'in söylediği testisini almış Pınar'a gelmiş türküsünün ardından konserimiz Hafize Veysim'in o güzel yorumuyla devam edecek ve evlerimin önünde ayarim derin bir kaynak. Ne güzel sevişirken ayarim sonu ayrılmak diyor.

sabahki konserimiz çok güzel, çok keyifli bir türküyle daha devam etsin mi? Razgrad Folklor Grubu söyleyecek ve ne mi diyecek? Pınara varmadın mı? Gül koydum, almadın mı? Seni zalimin kızı, hiç beni anmadın mı?

Hareketli türkülerimizin ardı kesilmesin ve Sıdıka Ahmet'in o güzel sesinden, o güzel yorumuyla bizim değirmenler dönmez oldu. A canım, ne diyeyim a canım, yardan mektup gelmez oldu. Kime derdimi dökeyim türküsünü dinliyoruz.

0: Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg Türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz.
1: Bizim değirmenler dönmez oldu dedi Sıdıka Ahmedova ve türkü sefamız yine çok güzel bir türküyle devam edecek. Cemil Şaban söyleyecek ve ne mi diyecek? Dere kaya, sarı kaya.

Sevgili dinleyiciler, Cemil Şaban'ın ardından Elif İsmailova'yı dinleyeceğiz ve suyu koydum ilene, uğurlar olsun gidene yar, işte geldim gidiyorum kıymetimi bilene yar diyor. Gelin birlikte dinleyelim.

İsmailova'nın ardından şimdi de Bekir Ruşilov'u dinleyeceğiz ve Pınarbaşı ıslandı, pabuçları bulandı, pencereye varmadan gülmüş hanım uyandı diyecek.

Türkü sefamız Selime Azizova ile devam ediyor ve Pirin'in köprüsü dardır geçilmez, soğuktur suları, bir tas içilmez diyor.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi günler değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. 26 Mayıs 2026 tarihli canlı yayınımızda önce haberleri ardından Şevke Çakır'ın sunduğu Yollar Köy'den de Geçer programını dinleyebilirsiniz. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan bülteni aktarıyoruz. Mikrofon başında ben Bedriye Halis. Önce bazı haber başlıkları. Sevlievo, Apriotsi, Gabrovo ve Velika Turnova bölgesinde sel felaketi 3000 dekarlık tarım arazisinde hasara yol açtı. Toparlanma ve sürdürülebilirlik planı kapsamındaki önlemler için 3 ay kaldı. Başbakan Yardımcısı Pekhanov en az 500 milyon avronun risk altında olduğunu açıkladı. İçişleri Bakanı, polis ve bakanlıkta reform sözünü verdi. Ülkedeki Müslümanlar Arefe gününü kutluyor. 20 Türk karikatürcünün eserleri Benere'de teşhir ediliyor. Şimdi haberlerin detayları. Sevlievo, Apriotsi, Gabrovo ve Veliko Tarnovo bölgelerinde sel felaketi 3000 dekarlık tarım arazisinde hasara yol açtı. Sevlievo'ya içme suyu sağlayan ana isale hattındaki kopukluk giderildi. Yapılan ön değerlendirmelere göre 22 Mayıs gecesi düşen yoğun yağışların yol açtığı sel üzerine toplam yaklaşık 3000 dekarlık tarım arazilerinde hasar oluştu. Sevlievo, Apriotsi, Gabrovo ve Veliko Tarnovo bölgelerinde bulunan hayvan çiftlikleri ve otlaklarda hasar mevcut. Buna dair açıklama Tarım Bakanı Plamen Abrovski, Bölgesel Kalkınma Bakanı Ivan Şişkov ve Çalışma ile Sosyal Politika Bakanı Natalya Efremova'nın Sevlievo ziyareti sırasında yapıldı. Bakan Abrovski, hasara uğrayan çiftçi ve hayvancıların sundukları tazminat başvurularının belediyelere bağlı tarım müdürlükleri tarafından değerlendirmeye başlandığını bildirdi. Sadece Sevlievo'da sosyal hizmet görevlileri suyun bastığı 110 evi ziyaret etti. Ailelere 1171 avro tutarında tek seferlik desteğin ödeneceği, bunu müteakip ise ek yardımında sağlanabileceği bildirildi. Sevlievo'ya su sağlayan ana isale boru hattındaki 87 metrelik kopukluk giderildikten sonra dün akşam saatlerinde Sevlievo ve diğer yerleşim yerlerine içme suyu tedariği yenilendi. Sevlievo'da yaşanan selden sonra kayıp olan 55 yaşındaki adamı arama çalışmaları sürüyor.

0: Başbakan Yardımcısı Atanas Pekanov, Nova TV'ye konuşurken Bulgaristan'ın 5 yılda toparlanma ve sürdürülebilirlik planı kapsamında tahsis edilen kaynakların yarısını aldığını, diğer yarısının alınması için ise 3 aylık sürenin kaldığını belirtirken, önümüzdeki 3 ayda 3 milyar avronun alınması söz konusudur dedi. Pekanov, 1 milyar artı yolsuzlukla mücadele reformuna tahsis edilip durdurulan para olmak üzere bu ödemenin yarısının Haziran ayında, yaklaşık 1,6 milyar avroluk bakiyenin ise Ağustos'ta alınması gerektiğini belirtti. Sözlerine göre enerji alanında reform eksikliğinden dolayı en az 500 milyon avro risk altındadır. Kamu ihaleleri, su operatörleri ve ulaşımla ilgili projelerde geri kalındı. Şu an Bulgaristan plan kapsamında Brüksel'e teklif etmiş olduğu şartların gözden geçirilmesine ilişkin görüşmeler yürütüyor. Pekanov'un kaydettiği gibi plan kapsamında tahsis edilen kaynakların %100 değerlendirilememesi durumunda uygulanan projeler bütçeden finanse edilecek. İçişleri Bakanı polis ve bakanlıkta reform sözü verdi. Bulgaristan'ın güneyinde yer alan İçişleri Bakanlığı İl Müdürlükleri yöneticilerini ulusal istişare toplantısında bir araya getiren İçişleri Bakanı Ivan Demerjev, gazetecilere konuşurken bakanlıkta yapılacak iki aşamalı reformun gerçekleştirileceğini açıkladı. Bazı birimlerde gözle görülür sorunların olduğunu ve aynı işlevleri yapan birimlerin bulunduğunu söyleyen Bakan Demerjev, bunların bir an önce giderileceğini belirtti. Yapılardaki sorunların ne olduğunu biliyoruz ve bunları çok yakında çözeceğiz. Polislik mesleği ve etikle bağdaşmayan uygulamalardan sorumlu kişiler görevlerinden alınacak. Bazıları ise sistemin dışında bırakılacak ifadelerini kullandı İçişleri Bakanı Demerjev. İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Georgi Kandev ise savcıoğlu Vasil Mikhailov'un yakalanması olayına değinirken, Vasil Mikhailov'un polis teşkilatı içinden bazı kişilerden önceden bilgi ve destek alarak saklandığını iddia eden avukat Zornica Kostova'nın cuma günü ifadeye çağrıldığını açıkladı. İçişleri Bakanı Demerjev, Vasil Mikhailov'a yardım eden kişilerin tespit edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü ve sorumluların hesap vereceğini belirtirken, haklarında sizlere bilgi vereceğimiz oldukça fazla kişi var sözlerini kullandı. Müslümanlar Kurban Bayramı'nın arifesi olan Arefe gününü bugün dualar ve ibadetlerle idrak ediyor. İslam dünyasında önemli bir yere sahip olan Arefe günü, manevi arınma, tefekkür, tevazu ve affın ifadesi olarak kabul ediliyor. Kırcalı Müftülüğü Bölge Koordinatörü Sezer Sadullov, Arefe gününün yılın en bereketli günlerinden biri olduğunu belirterek, hacıların bugün Mekke'deki Arafat Dağı'nda hac ibadetinin en önemli bölümünü yerine getirdiğini söyledi. Arefe gününün sağlık, barış ve huzur için duaların edildiği, af dileklerinin öne çıktığı ve iyiliklerin çoğaltılmasının teşvik edildiği özel bir zaman olduğunu ifade eden Sadullov, Mekke'de ibadette bulunmayan Müslümanların da Arefe günü oruç tutabildiğini kaydederek bugün de tutulan orucun çok hayırlı olduğunu paylaştı. Kurban Bayramı öncesinde aileler bayram hazırlıklarını tamamlarken yakın ve akrabalarını ziyaret ediyor, büyüklerine saygı gösteriyor. Dayanışma, merhamet ve manevi yenilenmenin öne çıktığı Arefe günü bu yönüyle önemli bir anlam taşıyor. 20 Türk karikatürcünün eserleri Benare Hristo Botev programının Hicif ve Yergi ekibinin 70. yıl kutlamaları kapsamında Bulgaristan Ulusal Radyosu'nda düzenlenen sergide teşkil edilecek. Aytos'ta büyüyüp Sliven'deki Ulusal Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun olan ve günümüzde Bursa'da oturup çalışan ressam Halit Kurtulmuş Aytos'un fikri üzerine Benare'de düzenlenen sergide 20 tanınan Türk karikatürcünün resimleri gözler önüne serilecek. Üçü bayan olan karikatürcülerin hepsi ya Bulgaristan doğumludur ya da göçmen çocuğu olup Türkiye'de kariyer yapmış bulunuyorlar. Karikatür sergisinin açılışı şu dakikalarda Bulgaristan Ulusal Radyosu'nda başladı. Kırcalı Bursu'nun 70. yılında 6 başarılı öğrenci desteklendi. Kırcalı Belediye Başkanlığı tarafından belediye itibarının yükseltilmesine katkı sağlayan başarılı lise son sınıf öğrencilerini ödüllendirmek için 20 yıldır verilen Kırcalı bursuna bu yıl 6 öğrenci layık görüldü. Radost Koleva, Elita Doçeva, Seyrula Lütfi, Lubomir Kolev, Atanas Mitrev ve Georgi Diçkov olmak üzere Kırcalı bursunu kazanan öğrencilerin hepsi yurtta ve yurt dışında bulunan üniversiteleri şimdiden kazanmış bulunuyorlar. Heykelcik ve başarı belgelerinden oluşan ödüller öğrencilere Kırcalı Belediye Başkanı Erol Mümin tarafından takdim edildi. Burs kazanan gençler ayrıca 2 asgari ücret tutarında tek seferlik maddi destek almaya hak kazandı. Kırcalı bursu yanı sıra belediye yönetimi tarafından 36 bireysel ve 5 toplu ödül daha verildi. Başarılı öğrencilere ayrıca Hüsniye Kaşif Vakfı, Kırcalı Rotary Kulübü ve Kırcalı İktisat Odası tarafından ödüller sunuldu. Sınır polisi tarafından verilen bilgiye göre Kapitan Andreevo sınır kapısında Türkiye çıkış yapan yük araçları trafiği yoğun. Yunanistan, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Romanya sınırlarında ise tüm hudut kapıları ve geçiş noktalarında trafiğin normal seyrettiği belirtildi. Ruse-Gürgevo geçişinde Tuna Köprüsü'nün Bulgar bölümünde yürütülen onarım çalışmaları devam ettiği için trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Karayolu Altyapı Ajansı tarafından yapılan açıklamada 26 Mayıs tarihi itibariyle Vidin, Montana ve Vrata illeri sınırları içinde bulunan Vidin-Vrata 1. sınıf yolunun 57 kilometrelik bölümünde acil onarım çalışmalarına başlandığı bildirildi. Onarımlar özellikle 2. Tuna Köprüsü yönünde Vidin-Kalafat geçişiyle Oryahovo-Beket Feribot hattına doğru çok sayıda tır aracının seyrettiği yol kısımlarını kapsamaktadır. Trafik polisi tarafından yapılan açıklamada ise son 24 saat içinde ülke genelinde meydana gelen 19 ciddi trafik kazasında 2 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Hava durumu. Çarşamba günü ülke genelinde açık ve güneşli hava etkili olacak. En düşük hava sıcaklığı 13 ila 18 derece arasında, başkentte 14 derece olacak. Öğleden sonra Güney Bulgaristan'da bulutlu ve kısa süreli gök gürültülü yağmur yağışları görülecek. Dolu ihtimali oluşacak. Batı, kuzeybatıdan hafif rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 28 ila 34 derece arasında değişirken, başkentte 28 derece olacak. Karadeniz bölgesinde güneşli hava görülecek. Öğleden sonra güney kesimlerde kısa süreli gök gürültülü yağmur yağışları görülecek. Güneydoğudan hafif rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 25 ila 28 derece arasında değişirken deniz suyu sıcaklığı 18-20 derece olacak. Dağlarda hava güneşli olacak. Öğleden sonra bazı yerlerde kısa süreli gök gürültülü yağmur yağışları görülecek. Dolu ihtimali oluşacak. Kuzey, kuzeybatıdan hafif rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımda 18-2000 metrelerde 12 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Yayınımız devam ediyor.
1: Yollar köyden de geçer.
2: Yollar köyden de geçer.
3: İyi günler sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar ekibi adına bugün Arife günümüzü kutluyoruz efendim. Varsın Arife günümüz, nice bayramlarımızın müjdecisi olsun efendim. Sağlık, huzur, mutluluk getirsin diyerek sizleri Şumen'e bağlı Varbiane köyüne götüreceğiz. Bu köyde yaşayan Hristiyan ve Müslüman hoşgörü ve insani dayanışma örneği sergiliyor. Son yıllarda Bulgaristan'da gittikçe çok insan şehirleri terk ederek köylere yerleşiyor. Genç aileler ve yabancılar arasında izlenen bu eğilim şehir ortamının gürültüsünden kaçış olmaktan öte daha sakin, doğayla uyumlu ve anlamlı hayattan yana yapılan bilinçli bir tercihtir.

Şumen'in Varbiane köyü de güzel bir örnek veriyor. Ve aynı zamanda Varbiane'de yaşayan Hristiyan ve Müslümanlar her çeşit işlerde yardımlaşarak, bayramlarını birlikte kutlayarak güçlü ve birbirine kenetlenmiş bir topluluk oluşturmuş durumdalar. Birazdan röportajımızı dikkatinize sunacağız.

Sevgili dinleyiciler, son yıllarda Bulgaristan'da gittikçe çok insan şehirleri terk ederek köylere yerleşiyorlar. Genç aileler ve yabancılar arasında izlenen bu eğilim, şehir ortamının gürültüsünden kaçış olmaktan öte, daha sakin, doğa ile uyumlu ve anlamlı hayattan yana yapılan bilinçli bir tercihtir. Bu konuda satılık arsa ve evlerin neredeyse kalmadığı Şume'nin Varbiane köyü güzel bir örnek veriyor. Devamlı oturan kişi sayısının 370 kadar olduğu köy, hafta sonlarında ve yaz mevsiminde kalabalıklaşıp canlanıyor. Varbiane'de bir arada yaşayan Hristiyan ve Müslümanlar her çeşit işlerde yardımlaşarak, bayramlarını birlikte kutlayarak güçlü ve birbirine kenetlenmiş bir topluluk oluşturmuş durumdalar. Yeni yerleşenler arasında Novi Pazar, Pliska ve Şumen gibi yakın şehirlerden olduğu gibi İngiltere'den iki aile ve Hollanda'dan bir adam olmak üzere yurt dışından gelenler de var. Ağustos ayında ise uzun yıllardır İsveç'te yaşayan bir Bulgar kadını Varbiane'de gayrimenkul satın aldı. Köyün uzun yıllık muhtarı Nikolay Naydenov, Benere Şumer

0: Radyosu muhabiri Ayşe Latife konuşurken suç olaylarının yaşanmaması ve su verilmesinde sıkıntı olmamasının Varbiane'nin cazibesini artırdığını öne sürdü. Sessiz ve sakin bir köy olan Varbiane'de hırsızlık gibi olayların yıllardır yaşanmadığını belirten muhtar şöyle devam etti.
1: Тука се основно двата етноса българи и турци, които от години живеят в мир и сговор, работни, тихи, скромни хорица. Цялото село от това...
0: Чумлукла българлар ве тюрклерден олушан кьой нюфусу, барыш ве анлайш ичинде яшаян, чалышкан ве мютевази инсанлардыр. Килит önem taşıyan yerlerde bulunan 7 güvenlik kamerasıyla köyün tamamı sürekli takip altına alınmıştır, diyen Nikolay Naydenov, giriş ve çıkışta daha 3 kameranın kurulumunun devam ettiğini ve video takibinin caydırıcı ve önleyici etkisinin de olmasına ihtimal verdi. Köy halkının çoğunluğunu oluşturan yalnız yaşayan yaşlıların huzurlu oldukları, akşam yatağa girerken birilerinin kapıyı kırıp içeri girecekleri, can veya malını kıyacakları ya da şiddet uygulayacakları türünden korkular duymadıklarını öne süren Varbiane muhtarı, köyün belediye merkezi olan Novi Pazar'a, bağlı olduğu belediye merkezi Kaspiçan'a ve il merkezi Şumen'e olan yakınlığının da cazibesini artırdığını söyledi. Ülkede su krizi yaşanırken köye su verilmesi konusunda sıkıntıların yaşanmaması da Varbiane'de bulunan evlere talebi artırdığını, bununla birlikte neredeyse her evde kuyu olduğunu ve kuraklıktan dolayı debiler azalsa da suyun halkın bahçelerini sulamaları için yeterli olduğunu kaydetti. Köyde elektrik iletim şebekesinde yapılan komple onarım çalışmaları yeni tamamlandı. Bundan 60 yıl önce dikilen bazı elektrik direkleri yenileriyle değiştirildi. Köyde satılık evler var mı sorusu üzerine mülkiyet hakkı düzenlenmemiş olan, yurtta ve yurt dışında farklı yerlerde yaşayan çok sayıda mirasçı bulunan ve yarı harabe halinde bulunan bazı mülklerin olduğunu, fakat bunların satış işleminin gerçekleşmesinin yıllar alabileceğini söyleyen muhtar, bunun dışında tapusu düzgün olan gayrimenkullerin hızla alıcı bulduğunu belirtti. Ev alan yabancıların köyde nasıl bir hayat sürdürdüklerini anlatan Nikolay Naydenov şöyle konuştu.
1: През различни сезони, не мога да кажа, че идват само зимата или цяло. Лятото нямат някакъв бизнес тук. Нидерландеца, холандеца, той е пенсионер.
0: Инглиз айлелер фарклы мевсимлерде гелип калиолар. Яптыклары бир иш йок. Холандалы бир адам вар, эмекли билишим узманы олуп, узактан онлайн ортамда чалышиор ве йыл боюнча көйде калиор деди. Dil sıkıntısı çekiyorlar mı sorusu üzerine, biz Hollandacayı öğrenmekte zorlandığımız için onlar kısmen Bulgarcayı öğrenmek zorunda, diye espri yapan Naydenov, gerektiğinde akıllı telefonların çeviri opsiyonunu kullandıklarını paylaştı ve yerli insanların yabancılara sıcak davrandıklarının altını çizdi.
1: Спасово ден е празник Курбан на селото. Традицията е колем тук ракната, раздаваме по всички къщи от този Курбан, няма значение мюсюлмани.
0: Спасов ден йортусунда Варбиане-де шенликлер япылыркен кузулар кесилип, мюсюлман християн демеден ев ев гезип курбан ети даатылыркен мутлака холандалы көйдешимизе де верилир. Кендиси де бизим геленеклеримизе чок ий яклашиор. Okuma evimizin zengin kültür takvimi var. Tören salonunda farklı etkinlikler yapılır. O da hepsine seve seve katılır. Anlaşılan yerli topluluğun bir parçası olmak ister, dedi.

Üst üste 4 dönemdir muhtar görevini yapan Nikolay Naydenov, arkada kalan yıllarda karşılaştığı problemleri anlatırken

0: şöyle konuştu.
1: Всяко населено място различни от различно естество. Сега не искам да говоря нито за политика, нито за предшественици, но когато...
0: Her yerleşim biriminde olduğu gibi farklı türden çeşitli problemler oldu. 2010-2011 yıllarında muhtarlık görevine başladığımda gerçekten yapılacak çok şey vardı. Büyük yazar Radiçkov'a atıfta bulunacak olursam burası Tanrı'nın at arabasından düşmüş bir köy gibiydi. Her şey yapılmayı bekliyordu. Müslümanların ibadethanesi olan 184 yıllık cami olduğu gibi Hristiyanların ibadethanesi olan kilise de neredeyse enkaz halindeydi. Çeşmeler yoktu, yaya kaldırımın döşemesi yoktu. Muhtarlık ve okuma evi binaları çökmek üzereydi dedi. Küçük yerleşim birimlerinin bütçelerinin cüzi olduğunu belirten Naydenov, bu bağlamda Varbiane köyünün bağlı olduğu Kaspiçam Belediyesi'nin muhtarlıklara delege edilmiş bütçeleri kullanma yetkisinin verildiği Şumen ilinin tek belediyesi olmasının muhtarlara büyük bir avantaj sağladığını öne sürdü. Delege edilmiş bütçe, devlet bütçesinden taksis edilen cüzi miktardaki sübvansiyonun dışında muhtarlığın ayrıca kır yolları, tarla ve yayla kiralarından ve mal varlığı satışlarından %40'lık bölümünü alması anlamına geliyor. Köy tarlalarının kira ücretlerinden %40'lık kısmının sosyal programlar ve onarım çalışmaları için kullanıldığını belirten Naydenov, bundan büyük fayda gördüklerini paylaştı. Varbiane muhtarı, Hristiyan ve Müslümanların sırf günlük yaşamda değil, onarım işlerinde, şenlik ve ortak inisiyatiflerde hep birlikte olduklarını, köydeki cami ve kilisenin bakımının ortak çabalarla sağlandığını söyledi. Bu beraberlik, hoşgörü, saygı ve gerçek insani dayanışmanın güzel bir örneğidir.

0: Programı devam ediyor ve mikrofonlar başına tekrar ben Bedriye Harlis geçtim. Karşımda da ses yönetmeni arkadaşımız Rosen Grigorov, editör koltuğunda ise sevgili Tanya Blagova var ve onlar adına da merhabalar diyorum. Sevgili dinleyiciler, hemen yarın canlı yayınımızın anonsunu yapalım ve yarın bayrama özel programımızla huzurunuzda olacağımızı bildirelim. Yarın saat 13'te başlayan canlı yayınımızı da sakın kaçırmayın, çünkü Kurban Bayramı'nın ilk gününde bizler sizlerle olacağız ve ağırlıklı olarak sizden gelen mektuplar, mesajlar ve telefonlara yer vereceğiz. Bizden söylemesi ve sizin mesajlarınız, duygu ve düşünceleriniz ile devam ediyoruz. Madem dinleyici kısmına geçiyoruz, o zaman hemen yayınımız boyunca, yani saat 14'e kadar açık olacak olan telefon numaralarımızı anons edelim. 02 963 06 75 veya 02 933 63 18. Her iki hattımız da artık sizler için açık.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
0: Yollar Köy'den de Geçer programı sizin mesajlarınızla devam ediyor ve mesajlar daha cuma gününden var biriken her birini geliş sırasına göre okumaya gayret edeceğiz, ama ondan önce bir dinleyicimiz var, hemen bekletmeyelim ve hemen bağlayalım. İyi günler.
2: İyi günler.
0: Hoş geldiniz programımıza, sizi tanıyalım.
2: Hoş bulduk. Ben Silistra Sancan, Zaritsa Köyü'nden. Ben Nebahat ablanız. Nasılsın kızım Şevkiye?
0: Teşekkür ederiz. Bizler iyiyiz Nebahat Hanım. Sizler nasılsınız?
2: Biz de iyiyiz. İlk önce isteğim ekibinizi çok selamlar. Zaritsa'dan, Nebahat ablanızdan kucak dolusu atenizi, bayramınızı kutlayıyorum.
0: Teşekkür ederiz.
2: Volkan Köyü'nden de geçmiş doğum günü var idi 24 Mayıs'ta. Onu selamlayayım, kardeşimi Salih'i, eşi Terme'yi, oğulları Yonuz'u, kızı Hasine'yi, sağlık, sağlamlık, uzun ömür dileyeyim onlara. 104 de dostum var, onları da olabilirse.
0: Kısaca evet, onları da selamlayın lütfen.
2: Listes Köyü'nden Şafinası, eşi Fehmi de selamlayayım, bayramlarını kutlayayım. Brestoline'den Sebre teyzeyi, Boyan'dan Vesle teyzeyi, Gulamova'dan Vesle Fehmi, Lavino'dan Aziz teyzeyi, Diçevo'dan Meryem teyzeyi, Çereşe'den Yılmaz Balaban kardeşimi, Dobromir'den de Kamil kardeşimi, bayramlarını kutlayayım onların. Beni bilenlere de selamlar, bayramlarını, afelerini, iyi günleriniz olsun, hayırlı işleriniz, hoşça ve dostça kalın kızlarım, bu kadar.
0: Teşekkür ettik Nebahat Hanım. Bizler de Salih Bey'in geçmiş doğum gününü kutladık. Türkümüz sizler için de gelecek. Dinleyicimiz var. Hemen alıyoruz. İyi günler.
3: İyi günler Bediye Hanım.
0: Buyurun, sizi tanıyalım.
3: Ben Berkant, Almanya'dan arıyorum.
0: Evet, nasılsınız Berkant Bey?
3: Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyi yayınlar dilerim bu arada.
0: Teşekkür ederiz. Sağ olun. Bayram ziyareti yapmayacak mısınız? Almanya'dasınız şu anda.
3: Maalesef yapamıyoruz. Çalıştığımız için. Bu arada da bir tür anneme ulaşmak istedim sizin aracınızdan. Evet. Hayırlı arifeler dilerim öncelikle herkeslere. Yarın da mübarek bayram.
0: Evet.
3: Annemin bayramını kutlamak istedim sizin aracınızla.
0: Arife mesela gününden. Olsun. Şimdiden kutluyorsunuz, evet. Tamam Berkant Bey?
3: Evet, yarın yine ararım ama bir tür sürpriz olmasını istedim.
0: Evet.
3: Özellikle iyi yayınlar, iyi arifeler dilerim. Annemin bayramı şimdiden kutlar. Sıradaki parçayı ona gelmesini istiyorum.
0: Oldu Berkant Bey. Sıradaki türkümüz hem sizin için hem de anneniz için gelecek. Hemen diğer dinleyicimizi alıyoruz. İyi günler.
4: Ben Burgaz bölgesinden, Dobromir köyünden Kamil Ahmet.
0: Nasılsınız Kamil Bey?
4: İyiyim. Siz nasılsınız?
0: Teşekkür ederiz. Bizler de ekipçe çok iyiyiz. Buyurun.
4: Şimdi ben Ruyen Belediyesi'ne bağlı Bilka Köyü'nden selamlaması yerim.
0: Tamam, selamlayalım.
4: Sonra dostlarım selamlaması yerim. Zaritsa'dan Nebahat ablamı, Burgaz bölgesinden Kereşa'dan Elmas kardeşim selamlaması yerim.
0: Oldu Kamil Bey. Bir de size sürprizimiz var. İlk türkümüz tam da Selami İlyaz'dan olacak.
4: Aa, sağ ol.

Biz de sağ olun. Selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Rouen bölgesinde bizi dinleyen herkese. Başta Dobromir'e diyoruz. Çünkü Dobromir'de dinleyenlere. Çünkü bizi Kamil Bey oradan aradı. Hemen birkaç mesaj okumak istiyorum. İlk türkümüzü dinletmeden önce, dediğim gibi mesajlar daha cuma gününden gelmiş bazıları. Sevcan Kerim yazmış. Selamlar, ben Sevcan. Eşimin babaannesi Nazmiye anneyi selamlamak istiyorum. Yarın 23 Mayıs onun doğum günü var. 92 yaşında oluyor. Ona sağlık, huzur, mutluluk ve uzun ömürler diliyoruz. Güzel bir türküyle selamlarsanız seviniriz. Torunları Sevcan ve Naci'den onu seviyorlar. Bizden başka kimsesi yok. Bir kızı var, o da Türkiye'de. Size teşekkür ederim. İyi yayınlar demişler. Nazmiye Hanım'ın geçmiş doğum gününü bizler de kutluyoruz. Buradan sağlık diliyoruz tabii ki. 92 yaşında oluyormuş. Daha nice sağlıklı yılları olsun. Yıldız Emir bize cuma günü yazdı. Selam Sayın Sofya Radyosu çalışanları. Ben Yıldız. Bugün Sayın Fadul İsmail Yeniköylü abimin doğum günü. Kendisi Suhudol köyünde ikamet ediyor. Buradan onun 78. yaş gününü kucak dolusu sevgilerimle kutlamak istiyorum. 78 yaş, emek, tecrübe ve güzel hatıralarla dolu koca bir çınar demek. 78 yıllık hayatına sığdırdığı tüm güzel anılar gibi bundan sonraki yılları da mutluluk, sağlık ve kahkaha dolu olsun. Doğum günü kutlu olsun Fadul abicim, iyi ki doğmuşsun. Sıradaki türkü ona gelsin ve tabii ki tüm radyo dinleyicilerine esenlikle kalın, iyi yayınlar demişler. Hadi o zaman Fadul Bey'in doğum gününü bizler de buradan kutluyoruz, sağlık diliyoruz ve ilk türkümüzü sizler için dinletiyoruz. Selami İlyas söylüyor. Çember çember üstüne diyor.

0: Bu güzel türkümüzün ardından hattımızda bekleyen bir dinleyicimiz var. Bakalım kim bizi nereden arıyor? İyi günler.
1: İyi günler.
0: Buyurun, sizi tanıyalım.
1: Bedriye Hanım.
0: Evet.
1: Kurban bayramınız kutlu olsun. Bugünden arayı yerim. Yarın meydanımız kalmayacak. Sıkışık. Kurbanlar kesilecek.
0: Evet.
1: Bugünden aramak isteyen bütün Müslüman aleminin bayramlarını kutlayayım. Özellikle Razgrad'ın Bogdanci köyünde bir aile dostlarımız var. Onları selamlamak isteyen bayramları kutlu olsun. Adı Mahmut abim, eşi Gülsüm yengem, bütün ailesini, bütün kendi olanlarımı, evlatlarımı, Fransa'da oturan kızım Hazel, damatım Vecdi, torunlarım Burcu, Buse, Silistra'da oturan kızlarım Müjgan, damatım Hüseyin, Feyza, Furkan, torunlarım, güzel ailemi de selamlayayım. Sırada türküyle sizleri de, hepinizi, bütün ekibinizi.
0: Çok teşekkür ederiz. Peki kim selamladı hepimizi?
1: Dolova Boyul köyünden Durdu Gül.
0: Durdu Gül Hanım, tamam. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki türkümüz de sizler için gelecek. Güzel aileniz için de gelecek. Selamlar, sevgiler gönderdik ekip adına size Durdu Gül Hanım. Ve mesajlarla devam ediyorum. Nurcay Ramadan bize Cuma günü yazmış. Selam Sayın Sofya Radyosu. Ben Şumen'in Milanova köyünden Nurcay Ramadan. 23 Mayıs'ta cumartesi akşamı çok sevdiğimiz annemiz Selim Naz Ahmet'in doğum gününü kutluyoruz. Anneme sağlık, mutluluk, uzun uzun ömürler diliyoruz ve nice güzel yaşlara ailesiyle ve tüm sevdikleriyle birlikte. Annelerin bir tanesi çok değerli bizim için. Her zaman yanımızda ve bizi hiç yalnız bırakmayan canım annem. Seni çok ama çok seviyoruz. Tabii ki torunları da Merkan ve Nilay onu çok seviyorlar. Annemi Sıdıka Ahmet'in Sırtındaki Yeleği Ben Örmedim mi şarkısıyla selamlamak istiyoruz ve dedemiz de Ramadan'ı unutmadık, onu da selamlamış oluruz. Umarım istediğimizi yerine getirirsiniz. Bizi çok mutlu edersiniz. 23 Mayıs cumartesi akşamı radyo başında sabırsızlıkla bekliyoruz. Sevgiler, saygılar, Milanova'dan kucak dolusu selamlar. Bir ricam daha olacak. Bugün 26 Mayıs'ta babamız, dedemiz Ramadan'ın da doğum günü var. Ona da sağlık, mutluluk ve uzun ömürler diliyoruz ve böylece hem annemizi hem de babamızı selamlamış oluruz. Hoşça kalın, dostça kalın, selamlar demişler. Bu türkümüzü hazırladık. Zamanımız olunca dinletme sözü veriyoruz. Hemen diğer dinleyicimizi aldık. İyi günler.
2: Merhaba.
0: Merhaba, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Nice güzel bayramlara. Arife günümüz mübarek olsun hepsimizin. Ben Nefis Mustafa, Dulubu Belediye Başkanı. Bugün Okorş köyündeyiz. Bonbon dağıtma merasiminde böyle cıvıl cıvıl çocuklar dolu. Kırmızı şeker elmalar elimizde. Nice bayramlara tüm Müslüman ailesine.
0: Ne güzel, teşekkür ediyoruz. Bu güzel atmosferi de bizimle paylaşmanız bizi inanın çok mutlu etti.
2: Evet. Facebook'ta paylaşacağımız resimlerden bu bayramın güzelliğini de sizinle paylaşmak dileğiyle inşallah.
0: Teşekkür ettik.
2: Çok selam herkese, sevgili sevden, böyle gönülden seven.
0: Sağ olun, bizler de kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderdik Nevkis Hanım. Tekrar teşekkür ediyoruz. Bunları bizimle paylaştığınız için, evet, bugün Bulgaristan'ın farklı yerlerinde böyle şeker çocuklar şeker topluyor ve onların o böyle bayram elbiseleriyle o gülüşleri, o nasıl güzel ya, bir çocuğu mutlu etmek sanırım dünyadaki en güzel şey olsa gerek. Teşekkür ettik. Bir mesaj daha var sırada. Remziye İbrahim pazartesi yazdı. İyi günler, iyi yayınlar sevgili ve saygılı sunucularımız. Bugün Studenica'da oturan Nefise Fikri'nin doğum günü var ve bu vesileyle kutlamak isteyenler babaannesi Refiye, eşi ve çocukları, kaynanası Sabriye ve kayınpederi İsmet, İstanbul'da oturan annesi Nebahat ve babası, İrlanda'da oturan ablası Emine ve eşi Mustafa ve çocukları, Şumen'de oturan halası Zehra ve ailesi, ona sağlıklı yıllar diliyorlar. Bütün aile doğum gününü kutluyoruz. Bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum demişler. Bizler de Nazife Hanım'ın doğum gününü buradan kutladık. Sağlık ve upuzun ömürler diliyoruz. Çok seviliyor. Hemen diğer dinleyicimizi aldık. İyi günler. Alo.
3: İyi günler. Hayırlı yayınlar.

0: Teşekkür ederiz. Buyurun sizi tanıyalım.
1: Arife gününüz mübarek olsun. Bayram, Kurban Bayramı'nın mübarek olsun. Sağlık olsun güzelim.
0: Teşekkür ederiz.
1: 24 Mayıs'ta damat Reyhan Yusufov'un Targoşa'da oturan damadın doğum günü vardı. Onu çok seviyorum. Tüm ailesine sağlık olsun diliyorum. Kızlarım Ayşe ve Kılmiye, onları da seviyorum. Torunlarıma herkese selamlar. Sağlık, kutluk, mutluluk, bereket, hayatlarına başarılar dilerim.
0: Teşekkür ederiz.
1: Selamlarsınız, çok sevinirim.
0: Tabii ki selamlayacağız. Peki onları kim selamlıyor? Hemen isminizi de verin bize.
1: Remziye Hanım.
0: Damadımı. Oldu Remziye Hanım. Sıradaki türkümüzde böyle isimlerini az önce sıralamış olduklarınızı selamlıyor olacağız. Diğer dinleyicimizi aldık. İyi günler.
2: İyi günler Bedriye. Ahmet Murat ben Doğulu tarafında. Hayırlı afeler dileriz. Yakın olsa besme tattıracaktım size.
0: Tatmış kadar ama, olduk ya, Ahmet Bey. Teşekkür ederiz.
2: Yarınki bayramımız kutlu olsun. Bütün Müslüman halkına işenlik güler yüzle gidelim. Güler yüze gelelim. Allah cümlemize hepimize sağlık güler yüz versin. Mağribe lazım gel. İşenlik lazım. Sağlık lazım. Toy lazım bize. Haydi size de hayırlı günler, hayırlı bayramlar. Yarın için bütün sesleyenler, bilenlere benim hepsine Allah İşenlik güler yüz versin. Size de sağ olun bütün ekibinize.
0: Teşekkür ettik. Ekip adına bizler de size selamlar, sevgiler gönderdik. Dediğiniz gibi savaş olmasın, hep barış olsun inşallah. Ve bir mesaj daha ardından türkümüzü dinleteceğiz. Günal Güler profilinden pazartesi günü gelen mesaj. İyi günler Sofya Radyosu çalışanları. Ben Tervalın Orlyak köyünden Günal. Kızım İzem. Hollanda'da çalışmakta olan oğlum İsmail, kız arkadaşı Şengül'ü ve sevgili eşim Nurcihan'ı sıradaki türküyle selamlıyorum. Herkese kolay gelsin, iyi çalışmalar demişler, teşekkür ettik. Hadi o zaman türkümüzde

Mesajlarla devam ediyoruz. Nadiye Yakup bize pazartesi günü yazmış. Selamun aleyküm değerli Sofya Radyosu ve çalışanları. Gurbette çalışan oğlum Taner'in doğum günü var. Ayrıca gelinim Cevriye, torunum Tugay'ı da selamlamak istiyorum. Rabbim sağ sağlamlık versin de çalışsınlar diye yazmış. Teşekkür etmiş Nadiye Hanım. Bizler de Taner Bey'in doğum gününü kutluyoruz ve dileklerinize katılıyoruz. Bizler de sağlık diliyoruz. Evet, çalışsınlar ama sizinle de görüşme fırsatları olsun diyoruz. Gurbetteymişler, daha sık görüşmenizi diliyoruz. Semra İrfan bize pazartesi yazdı. Günaydın, iyi günler. İsperih köyünden, Bodayva'dan Semra ben. Selamlamak istiyorum İsperih'te oturan annemi Hüsniye'yi, Almanya'dan gelen kız kardeşimin ailesini ve mezun olan kızını Gamze Nazife'yi, kaynanam Hava'yı 92 yaşında, Hacı Abum'u selamlıyorum, Hacı Abum'u selamlıyorum diye yazmışlar. Almanya'dan gelen misafirlerinize de bizler de hoş geldiniz diyoruz ve sıradaki türkümüzle sizleri selamlıyor olacağız. Sevil F profilinden pazartesi gelen mesajla devam ediyorum. Merhabalar sevgili radyo ekibi. Ben Sevilcan Gabrovo'dan. Bugün 25 Mayıs'ta anneannemin doğum günü var. Yani dünmüş bu doğum günü. 86 yaşına girdi. Şumen'e bağlı Veliki Preslav'da yaşıyor. Allah ona sağlık, sıhhat, uzun ömürler versin. Hep yüzü gülsün, hep başımızda olsun. O benim her şeyim. Onu çok seviyorum. Eğer mümkünse Kacela Tifova'dan veya Sıdıka Ahmedova'dan bir türküyle selamlamak istiyorum. Ayrıca tüm İslam aleminin bayram Selamını kutluyorum. İyi yayınlar. Sevgiyle kalın. Annemin adı Selime diye de eklemiş Sevilcan Hanım. Selime Hanım'ın geçmiş doğum gününü bizler de kutluyoruz. 86 yaşında oluyor. Allah size daha upuzun ömürler versin. Ailenizle birlikte sağlıklı olun diyoruz. Sırada Akacı Latife veya Sıdık Ahmet yok ama daha sonra belki dinletme fırsatımız olacak ve dinleteceğiz. Ahmet Yusuf'u dinleyelim şimdi. Kara kaş gözleri elmas desin.

0: Ve hattımızda dinleyicimiz var. Hemen aldık. İyi günler.
1: İyi günler efendim.
0: Buyurun Osman Bey, nasılsınız?
1: İyi, sizler nasılsınız Şevki Hanım?
0: Teşekkür ederiz Osman Bey. Bedriye ben iyiyiz. Ekipçe buyurun.
1: Tamam, Bedriye'siniz. Tamam.
0: Evet. Aa,
1: bayramınız kutlu olsun.
0: Teşekkür ediyoruz. Şimdiden evet kutladınız. Sizin
1: şimdiden
0: de öyle.
1: Şimdiden bir eyleme bir küçük şiir yazdım.
0: Evet.
1: Onu okuyacağım size eyleme için.
0: Evet, buyurun dinliyoruz. Kısaca ey alalım, çocuk, evet.
1: Noel Baba. Ey çocuklar, geldim yine iki dolu sepetimle, elimde çam dalıyla, karda uçan kızak ile. Çam ağacını dikelim, dallarını süsleyelim, etrafında dans edelim, şey birlikte eğlenelim. Bu kadar.
0: Teşekkür ettik Osman Bey. Hemen diğer dinleyicimizi alalım. İyi günler.
2: İyi günler Bedriye Hanım. Merhaba.
0: Merhaba, hoş geldiniz. Sizi tanıyalım.
2: Baykoğ'dan selamlar. Ha, ben çabuk konuşmak istiyorum. Çünkü
0: evet Hacide Hanım.
2: Zaman,
0: evet.
2: Zaman azaldı. Önce ekibinizin ve bütün Baykoğ halkın, bütün İslam aleminin Arefe gününü kutluyorum. Gelecek bayramını da cani gönülden kutluyorum. Bedriye Hanım, şimdi ben bir okul arkadaşımla buluştum Facebook'tan. İsmi Fethiye, şu an Plovdiv'de yaşıyormuş ve benim dedi bir teyzem var dedi, Varbak köyünde dedi. Ben dedim ben onu tanımıyorum ama sesini işitiyorum radyodan dedim. Ben dedim rica edeceğim dedim Şükriye Hanım'a telefonunu bıraksın stüdyoya ve ben onları buluşturmak istiyorum Bedriye Hanım sizin aracılığınızla.
0: Tamam.
2: Eğer Şükriye Hanım beni dinliyorsa veya akşama dinleyecekse telefonunu yarın falan bıraktım da kuzeni Fethiye Hanım'la onları buluşturayım.
0: Ramazan,
2: iyi günler, iyi yayınlar.
0: Kurban Bayramı'nda bir de hayır işleyelim diyorsunuz Sacide Hanım. Teşekkür ettik. Hemen iki mesajımız var. Hızlıca onları tamamlamaya çalışıyorum. Sadiye Oskar yazdı. Sayın Bulgaristan Radyosu selamlar. Ben Sadiye Osmanova, torunum Ozan'ı selamlamak istiyorum. Selamlayanlar annesi Feriye, babası.

Hüseyin dedesi Osman, kız kardeşi Merve. Ona sağlıklı uzun ömürler diliyoruz. Size de bütün ekibinize hayırlı günler diliyoruz. Ozan 9 yaşını bitirdi. Doğum günün kutlu olsun Ozan. Ailen seni çok seviyor. Arkadaşların da eminim öyledir. Sana güzel bir doğum günü diliyoruz ve bol oyunlu yılların olsun. Metin İsmailov Omurtak'tan selamlar. İyi yayınlar Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü ekibi. Tüm dinleyicileri, takipçi sevenlerinizin Arefe günü mübarek. Anacığımla birlikte tüm ölmüşlerimizin ruhu şad, mekanları cennet olsun. Kurban bayramımız mübarek olsun. Küçüklerin gözlerinden, büyüklerin ellerinden öpüyorum. Herkese iyi bayramlar dilerim ve her zaman olduğu gibi böyle çok güzel, birbirinden güzel resimler, fotoğraflar göndermiş. Teşekkür ettik ve daha bayram mesajlarımız var ama onları yarın okuyacağız. Tam Kurban Bayramı'nın ilk gününde ve huzurunuzdan Sıdıka Ahmet'in söylediği "Benim Yeleğim Gibi" türküsüyle ayrılıyoruz. Sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi akşamlar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. 26 Mayıs 2026 tarihli akşam yayınımızda önce haberleri, ardından günün getirdikleri programını ve devamında Yollar Köy'den de Geçer programının bir bölümünün tekrarını dinleyebilirsiniz. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan bülteni aktarıyoruz. Mikrofon başında ben Bedriye Halis. Önce bazı haber başlıkları. Sevlievo, Aprioti, Gabrovo ve Velika Turnovo bölgesinde sel felaketi 3000 dekarlık tarım arazisinde hasara yol açtı. Toparlanma ve sürdürülebilirlik planı kapsamındaki önlemler için 3 ay kaldı. Başbakan Yardımcısı Pekanov en az 500 milyon avronun risk altında olduğunu açıkladı. İçişleri Bakanı, polis ve bakanlıkta reform sözünü verdi. Ülkedeki Müslümanlar Arefe gününü kutluyor. 20 Türk karikatürcünün eserleri Benere'de teşhir ediliyor. Şimdi haberlerin detayları. Sevlievo, Aprioti, Gabrovo ve Velika Turnovo bölgelerinde sel felaketi 3000 dekarlık tarım arazisinde hasara yol açtı. Sevlievo'ya içme suyu sağlayan ana isale hattındaki kopukluk giderildi.

bir avro tutarında tek seferlik desteğin ödeneceği, bunu müteakip ise ek yardımın da sağlanabileceği bildirildi. Sevliyevo'ya su sağlayan ana isale boru hattındaki 87 metrelik kopukluk giderildikten sonra dün akşam saatlerinde Sevliyevo ve diğer yerleşim yerlerine içme suyu tedariği yenilendi. Bulgaristan Ulusal Radyosu BNR muhabiri Velina Mahlebaşeva, Sevliyevo bölgesinde meydana gelen sel felaketi sonrası 23 Mayıs'tan itibaren kayıp olan 55 yaşındaki adamın cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi. Polis ekipleri tarafından yapılan açıklamaya göre sel kurbanı en son görüldüğü noktanın yaklaşık 4 kilometre uzağında bulundu. Başbakan Yardımcısı Atanas Pekanov, Nova TV'ye konuşurken Bulgaristan'ın 5 yılda toparlanma ve sürdürülebilirlik planı kapsamında tahsis edilen kaynakların yarısını aldığını, diğer yarısının alınması için ise 3 aylık sürenin kaldığını belirtirken, önümüzdeki 3 ayda 3 milyar avronun alınması söz konusudur dedi. Pekanov, 1 milyar artı yolsuzlukla mücadele reformuna tahsis edilip durdurulan para olmak üzere bu ödemenin yarısının Haziran ayında, yaklaşık 1,6 milyar avroluk bakiyenin ise Ağustos'ta alınması gerektiğini belirtti. Sözlerine göre enerji alanında reform eksikliğinden dolayı en az 500 milyon avro risk altındadır. Kamu ihaleleri, su operatörleri ve ulaşımla ilgili projelerde geri kalındı. Şu an Bulgaristan plan kapsamında Brüksel'e teklif etmiş olduğu şartların gözden geçirilmesine ilişkin görüşmeler yürütüyor. Pekanov'un kaydettiği gibi plan kapsamında tahsis edilen kaynakların %100 değerlendirilememesi durumunda uygulanan projeler bütçeden finanse edilecek. İçişleri Bakanı polis ve bakanlıkta reform sözü verdi. Bulgaristan'ın güneyinde yer alan İçişleri Bakanlığı İl Müdürlükleri yöneticilerini ulusal istişare toplantısında bir araya getiren İçişleri Bakanı Ivan Demerjev, gazetecilere konuşurken bakanlıkta yapılacak iki aşamalı reformun gerçekleştirileceğini açıkladı. Bazı birimlerde gözle görülür sorunların olduğunu ve aynı işlevleri yapan birimlerin bulunduğunu söyleyen Bakan Demerjev, bunların bir an önce giderileceğini belirtti. Yapılardaki sorunların ne olduğunu biliyoruz ve bunları çok yakında çözeceğiz. Polislik mesleği ve etikle bağdaşmayan uygulamalardan sorumlu kişiler görevlerinden alınacak. Bazıları ise sistemin dışında bırakılacak ifadelerini kullandı İçişleri Bakanı Demerjev. İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Georgi Kandev ise Savcıoğlu Vasil Mikhailov'un yakalanması olayına değinirken, Vasil Mikhailov'un polis teşkilatı içinden bazı kişilerden önceden bilgi ve destek alarak saklandığını iddia eden avukat Zornica Kostova'nın cuma günü ifadeye çağrıldığını açıkladı. İçişleri Bakanı Demerjev, Vasil Mikhailov'a yardım eden kişilerin tespit edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü ve sorumluların hesap vereceğini belirtirken, haklarında sizlere bilgi vereceğimiz oldukça fazla kişi var sözlerini kullandı. Nova TV'ye konuşan psikolog Buyana Karacova, geçtiğimiz günlerde Blagoevgrad'da uyuşturucu kullanımı sonrası 16 yaşındaki bir kızın yaşamını yitirdiği, başka bir gencin ise ağır yaralandığı trajik olayı değerlendirirken, gençler arasında uyuşturucu kullanımının birçok nedeni bulunduğunu belirtti ve dijital ortamda aşırı iletişim kurulmasına rağmen çocukların duygusal yalnızlık yaşadığını ifade etti. Ailelerin yoğun çalışma temposu nedeniyle çocuklarına yeterince zaman ayıramadığını söyleyen psikolog, çocukların yaşadıkları sorunları paylaşmaya ve destek görmeye ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Psikoloğa göre günümüzde uyuşturucu kullanımı alkol tüketiminden daha yaygın hale gelirken kullanım yaşı da giderek düşüyor. Karacova, daha önce 15-16 yaş grubunda görülen uyuşturucu kullanımının artık 11-12 yaşındaki çocuklara kadar indiğini belirtti.
Müslümanlar Kurban Bayramı'nın arifesi olan Arefe gününü bugün dualar ve ibadetlerle idrak ediyor. İslam dünyasında önemli bir yere sahip olan Arefe günü manevi arınma, tefekkür, tevazu ve affın ifadesi olarak kabul ediliyor. Kırcalı Müftülüğü Bölge Koordinatörü Sezer Sadullov, Arefe gününün yılın en bereketli günlerinden biri olduğunu belirterek hacıların bugün

0: Mekke'deki Arafat Dağı'nda hac ibadetinin en önemli bölümünü yerine getirdiğini söyledi. Arefe gününün sağlık, barış ve huzur için duaların edildiği, af dileklerinin öne çıktığı ve iyiliklerin çoğaltılmasının teşvik edildiği özel bir zaman olduğunu ifade eden Sadullah, Mekke'de ibadette bulunmayan Müslümanların da Arefe günü oruç tutabildiğini kaydederek bugün de tutulan orucun çok hayırlı olduğunu paylaştı. Kurban Bayramı öncesinde aileler bayram hazırlıklarını tamamlarken yakın ve akrabalarını ziyaret ediyor, büyüklerine saygı gösteriyor. Dayanışma, merhamet ve manevi yenilenmenin öne çıktığı Arefe günü bu yönüyle önemli bir anlam taşıyor. Sınır polisi tarafından verilen bilgiye göre Kapitan Andreevo sınır kapısında Türkiye çıkış yapan yük araçları trafiği yoğun. Yunanistan, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Romanya sınırlarında ise tüm hudut kapıları ve geçiş noktalarında trafiğin normal seyrettiği belirtildi. Rusya-Gürgevo geçişinde Tuna Köprüsü'nün Bulgar bölümünde yürütülen onarım çalışmaları devam ettiği için trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Karayolu Altyapı Ajansı tarafından yapılan açıklamada 26 Mayıs tarihi itibariyle Vidin, Muntana ve Vrata illeri sınırları içinde bulunan Vidin-Vrata 1. sınıf yolunun 57 kilometrelik bölümünde acil onarım çalışmalarına başlandığı bildirildi. Onarımlar özellikle 2. Tuna Köprüsü yönünde Vidin-Kalafat geçişiyle Oryahovo-Beket feribot hattına doğru çok sayıda tır aracının seyrettiği yol kısımlarını kapsamaktadır. Trafik polisi tarafından yapılan açıklamada ise son 24 saat içinde ülke genelinde meydana gelen 19 ciddi trafik kazasında 2 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Hava durumu. Çarşamba günü ülke genelinde açık ve güneşli hava etkili olacak. En düşük hava sıcaklığı 13 ila 18 derece arasında, başkentte 14 derece olacak. Öğleden sonra Güney Bulgaristan'da bulutlu ve kısa süreli gök gürültülü yağmur yağışları görülecek. Dolu ihtimali oluşacak. Batı, kuzeybatıdan hafif rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 28 ila 34 derece arasında değişirken, başkentte 28 derece olacak. Karadeniz bölgesinde güneşli hava görülecek. Öğleden sonra güney kesimlerde kısa süreli gök gürültülü yağmur yağışları görülecek. Güneydoğudan hafif rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 25 ila 28 derece arasında değişirken deniz suyu sıcaklığı 18-20 derece olacak. Dağlarda hava güneşli olacak. Öğleden sonra bazı yerlerde kısa süreli gök gürültülü yağmur yağışları görülecek. Dolu ihtimali oluşacak. Kuzey, kuzeybatıdan hafif rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımda, 18-2000 metrelerde 12 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Yayınımız devam ediyor.
1: Günün getirdikleri.
2: Günün getirdikleri.
0: Haberlerin ardından akşam yayınımız günün getirdikleri programıyla devam ediyor. Rejide ses yönetmeni arkadaşımız Agop Tateosyan ile çalışıyoruz bu akşam. Onun adına da merhabalar. Değerli dinleyiciler, haber bülteninde yer almayan ama önemli olduğuna inandığımızdan dolayı sizinle paylaşmak istediğimiz birkaç haberimiz olacak. Ondan önce bir şarkı arası ve ardından burada sizleri bekliyor olacağız.

Değerli dinleyiciler, İstanbul'da Bulgaristan, Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan arasında gerçekleştirilen dörtlü toplantının ardından Bulgaristan Enerji Bakanı Yardımcısı Kiril Temelkov, Azerbaycan ile Bulgaristan arasındaki Yeşil Enerji Koridoru projesinin uygulanmasını hızlandırmak amacıyla yol haritasının hazırlanmasının planlandığını açıkladı. Toplantı İNRES 2026 forumu kapsamında düzenlendi. İkinci Doğal Kaynaklar Zirvesi toplantısı, değişen dünyanın merkezinde enerji ve doğal kaynaklar mottosuyla Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. BTA'nın hatırlattığı üzere ayın başında Cumhurbaşkanı İlyana Yotova, Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir görüşme gerçekleştirmiş, toplantıda iki ülke arasında enerji alanındaki işbirliğinin genişletilmesi ele alınmıştı.

Beta'nın haberinə görə Alman yönetmen Valeska Grizevax'ın imzasını taşıyan ve olayları Bulgaristan'da geçen Mechtan Utu Priklüçeni, hayal edilen macera filmi Cannes Film Festivali'nde jüri ödülüne layık görüldü. Miramar Film ortak yapımcıları Almanya, Fransa, Bulgaristan ve Avusturya arasındaki ortak yapımın tamamen Bulgaristan'da çekildiğini ve yapımda Bulgar amatör oyuncular ile ağırlıklı olarak Bulgar bir çekim ekibinin yer aldığını belirtti. Filmin hikayesi izleyiciyi Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye sınırına yakın Svilengrad'a götürüyor. Bir kadın neredeyse tanımadığı ama aralarında tuhaf bir yakınlık hissettiği bir erkeğe yardım etmek için yasa dışı bir ticarete dahil olur. Erkeğin yerini alarak tehlikeli bir maceraya adım atan kadın bu süreçte hem kendi arzularıyla hem de geçmişiyle yüzleşir.

Değerli dinleyiciler, 20 Türk karikatürcünün eserlerinin Benere'de teşhir edilen sergiyi açan Benere Genel Müdürü, zorunlu göçün getirdiği sanat yeteneği kaybı araştırılmadı sözlerini kullandı. Benere Hristobotov programının Hicif ve Yergi ekibinin 70. yıl kutlamaları kapsamında Bulgaristan Ulusal Radyosu'nda düzenlenen sergide 20 Türk karikatürcünün eserleri gözler önüne serildi. Karikatürcülerin hepsi ya Bulgaristan doğumludur ya da göçmen çocuğu olup Türkiye'de kariyer yapmış bulunuyorlar. Serginin açılışında konuşan Bulgaristan Ulusal Radyosu Genel Müdürü Milen Mitev, sadece birkaç gün sonra Bulgaristan'ın yeni tarihinde en utanç verici olaylardan biri olan 360 bin Bulgaristan Türkü'nün ülkemizden ayrılmasının yıl dönümünü kaydedeceğiz. Derinlemesine yapılan bilimsel araştırmalar bunun sonuçlarını sosyal dokunun parçalanmasını, dış siyasetteki izolasyonu, ekonomik bunalımı incelerken yaratıcılık potansiyeli ve sanat yeteneği kaybına odaklanan bir araştırma yoktur. Bugün tertip edilen sergi ülkemizi terk eden yetenekli sanatçı sayısının ne kadar büyük olduğunu ortaya koyuyor sözlerini kullandı. Sergi 12 Haziran tarihine kadar Benere'de görülebilir.

sınıf öğrencilerini ödüllendirmek için 20 yıldır verilen Kırzeli bursuna bu yıl 6 öğrenci layık görüldü. Radus Koleva, Elita Doçeva, Seyrula Lütfi, Lubomir Kolev, Atanas Mitrev ve Georgi Diçkov olmak üzere Kırzeli bursunu kazanan öğrencilerin hepsi yurtta ve yurt dışında bulunan üniversiteleri şimdiden kazanmış bulunuyorlar. Heykelcik ve başarı belgelerinden oluşan ödüller öğrencilere Kırzeli Belediye Başkanı Erol Mümin tarafından takdim edildi. Burs kazanan gençler ayrıca 2 asgari ücret tutarında tek seferlik maddi destek almaya hak kazandı. Kırzeli bursu yanı sıra belediye yönetimi tarafından 36 bireysel ve 5 toplu ödül daha verildi. Başarılı öğrencilere ayrıca Hüsniye Kaşif Vakfı, Kırzeli Rotary Kulübü ve Kırzeli İktisat Odası tarafından ödüller sunuldu.

0: Böylece yayınımızın günün getirdikleri programı kısmının sonuna geldik. Akşam yayınımız bugün yayınlanan Yollar Köy'den de Geçer programının dinleyici kısmının tekrarıyla devam ediyor.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
0: Yollar Köy'den de Geçer programı sizin mesajlarınızla devam ediyor ve mesajlar daha cuma gününden var biriken her birini geliş sırasına göre okumaya gayret edeceğiz ama ondan önce bir dinleyicimiz var, hemen bekletmeyelim ve hemen bağlayalım. İyi günler.
2: İyi günler.
0: Hoş geldiniz programımıza, sizi tanıyalım.
2: Hoş bulduk. Ben Silistra Sancar, Zaritça Köyü'nden. Ben Nebahat ablanız. Nasılsın kızım Şevkiye?
0: Teşekkür ederiz. Bizler iyiyiz Nebahat Hanım. Sizler nasılsınız?
2: Biz de iyiyiz. İlk önce isteğim ekibinizi çok selamlar. Zaritça'dan, Nebahat ablanızdan kucak dolusu afenizi, bayramınızı kutlayıyorum.
0: Teşekkür ederiz.
2: Volkan Köyü'nden de geçmiş doğum günü var idi 24 Mayıs'ta. Onu selamlayayım kardeşimi Salih'i. Eşi Terme'yi, oğulları Yonuz'u, kızı Hasine'yi, sağlık, sağlamlık, uzun ömrü dileyeyim onlara. 3-4 de dostum var, onları da olabilirse.
0: Kısaca evet, onları da selamlayın lütfen.
2: Listes Köyü'nden Şafinası, eşi Fehmi de selamlayın, bayramlarını kutlayayım. Brestoreneden Sebre teyzeyi, Boyan'dan Vesle teyzeyi, Golanova'dan Vesle Fehmi, Lavino'dan Maziz teyzeyi, Diçevo'dan Meryem teyzeyi, Çereşe'den Yılmaz Balaban kardeşimi, Dobromir'den de Kamil kardeşimi, bayramlarını kutlayayım onların. Beni bilenlere de selamlar, bayramlarını, afelerini, iyi günleriniz olsun, hayırlı işleriniz, hoşça ve dostça kalın kızlarım, bu kadar.
0: Teşekkür ettik Nebahat Hanım. Bizler de Salih Bey'in geçmiş doğum gününü kutladık. Türkümüz sizler için de gelecek. Dinleyicimiz var. Hemen alıyoruz. İyi günler.
3: İyi günler Bediyan.
0: Buyurun, sizi tanıyalım.
3: Ben Berkant, Almanya'dan arıyorum.
0: Evet, nasılsınız Berkant Bey?
3: Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyi yayınlar dilerim bu arada.
0: Teşekkür ederiz. Sağ olun. Bayram ziyareti yapmayacak mısınız? Almanya'dasınız şu anda.
3: Maalesef yapamıyoruz. Çalıştığımız için. Bu arada da bir tür anneme ulaşmak istedim sizin aracınızdan. Evet. Hayırlı arifeler dilerim öncelikle herkeslere. Yarın da mübarek bayram.
0: Evet.
3: Annemin bayramını kutlamak istedim sizin aracınızla.
0: Arife gününden. Olsun. Şimdiden kutluyorsunuz, evet. Tamam Berkant Bey?
3: Yarın yine ararım ama bir tür sürpriz olmasını istedim.
0: Evet.
3: Özellikle iyi yayınlar, iyi arifeler dilerim. Annemin bayramı şimdiden kutlar. Sıradaki parçayı ona gelmesini istiyorum.
0: Oldu Berkant Bey. Sıradaki türkümüz hem sizin için hem de anneniz için gelecek. Hemen diğer dinleyicimizi alıyoruz. İyi günler.
4: Ben Burgaz bölgesinden, Dobromir Köyü'nden Kamil Ahmet.
0: Nasılsınız Kamil Bey?
4: İyiyim. Siz nasılsınız?
0: Teşekkür ederiz. Bizler de ekipçe çok iyiyiz. Buyurun.
4: Şimdi ben Ruyen Belediyesi'ne bağlı Bilka Köyü'nden selamı ilazı selamlaması yerim.
0: Tamam, selamlayalım.
4: Sonra dostlarım selamlaması yerim. Zarıça'dan Nebahat ablamı, Burgaz bölgesinden Çereşe'den Elmas kardeşim selamlaması yerim.
0: Oldu Kamil Bey. Bir de size sürprizimiz var. İlk türkümüz tam da Selami İlyaz'dan olacak.
4: Sağ ol.
0: Siz de sağ olun. Selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Ruen bölgesinde bizi dinleyen herkese. Başta Dobromir'e diyoruz. Çünkü Dobromir'de dinleyenlere, çünkü bizi Kamil Bey oradan aradı. Hemen birkaç mesaj okumak istiyorum. İlk türkümüzü dinletmeden önce, dediğim gibi mesajlar daha cuma gününden gelmiş bazıları. Sevcan Kerim yazmış. Selamlar, ben Sevcan. Eşimin babaannesi Nazmiye anneyi selamlamak istiyorum. Yarın 23 Mayıs onun doğum günü var. 92 yaşında oluyor. Ona sağlık, huzur, mutluluk ve uzun ömürler diliyoruz. Güzel bir türküyle selamlarsanız seviniriz. Torunları Sevcan ve Naci'den onu seviyorlar. Bizden başka kimsesi yok. Bir kızı var, o da Türkiye'de. Size teşekkür ederim. İyi yayınlar demişler. Nazmiye Hanım'ın geçmiş doğum gününü bizler de kutluyoruz. Buradan sağlık diliyoruz tabii ki. 92 yaşında oluyormuş. Daha nice sağlıklı yılları olsun. Yıldız Emir bize cuma günü yazdı. Selam Sayın Sofya Radyosu çalışanları, ben Yıldız. Bugün Sayın Fadul İsmail Yeniköylü abimin doğum günü. Kendisi Suhudol köyünde ikamet ediyor. Buradan onun 78. yaş gününü kucak dolusu sevgilerimle kutlamak istiyorum. 78 yaş, emek, tecrübe ve güzel hatıralarla dolu koca bir çınar demek. 78 yıllık hayatına sığdırdığı tüm güzel anılar gibi bundan sonraki yılları da mutluluk, sağlık ve kahkaha dolu olsun. Doğum günü kutlu olsun Fadul abicim, iyi ki doğmuşsun. Sıradaki türkü ona gelsin ve tabii ki tüm radyo dinleyicilerine esenlikle kalın, iyi yayınlar demişler. Hadi o zaman Fadul Bey'in doğum gününü bizler de buradan kutluyoruz, sağlık diliyoruz ve ilk türkümüzü sizler için dinletiyoruz. Selami İlyas söylüyor. Çember çember üstüne diyor.

0: güzel türkümüzün ardından hattımızda bekleyen bir dinleyicimiz var. Bakalım kim bizi nereden arıyor? İyi günler.
1: İyi günler.
0: Buyurun, sizi tanıyalım.
1: Bedriye Hanım.
0: Evet.
1: Kurban bayramınız kutlu olsun. Bugünden arayarım, yarın meydanımız kalmayacak, sıkışık. Kurbanlar kesilecek.
0: Evet.
1: Bugünden aramak isteyen bütün Müslüman alemin bayramlarını kutlayayım. Özellikle Razgrad'ın Bogdanci köyünde bir aile dostlarımız var. Onları selamlamak isteyen bayramları kutlu olsun. Adı Mahmut abim, eşi Gülsüm yengem, bütün ailesini, bütün kendi olanlarımı, evlat.

0: yaptıran kızım Hazel, damatım Vecdi, torunlarım Burcu, Buse, Silistra'da oturan kızlarım Müjgan, damatım Hüseyin, Feyza, Furkan, torunlarım, güzel ailemi de selamlayayım. Sırada türküyle sizleri de, hepinizi, bütün ekibinizi.
1: Çok teşekkür ederiz. Peki kim selamladı hepimizi?
0: Dolova Boyuk Köyü'nden Durdu Gül.
1: Durdu Gül Hanım, tamam. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki türkümüz de sizler için gelecek. Güzel aileniz için de gelecek. Selamlar, sevgiler gönderdik ekip adına size Durdu Gül Hanım. Ve mesajlarla devam ediyorum. Nurcay Ramadan bize Cuma günü yazmış. Selam Sayın Sofya Radyosu. Ben Şumen'in Milanova Köyü'nden Nurcay Ramadan. 23 Mayıs'ta Cumartesi akşamı çok sevdiğimiz annemiz Selimnaz Ahmet'in doğum gününü kutluyoruz. Anneme sağlık, mutluluk, uzun uzun ömürler diliyoruz ve nice güzel yaşlara ailesiyle ve tüm sevdikleriyle birlikte. Annelerin bir tanesi çok değerli bizim için. Her zaman yanımızda ve bizi hiç yalnız bırakmayan canım annem. Seni çok ama çok seviyoruz. Tabii ki torunları da Merkan ve Nilay onu çok seviyorlar. Annemi Sıdıka Ahmet'in sırtındaki yeleği ben örmedim mi şarkısıyla selamlamak istiyoruz ve dede de Ramadan'ı unutmadık, onu da selamlamış oluruz. Umarım istediğimizi yerine getirirsiniz. Bizi çok mutlu edersiniz. 23 Mayıs Cumartesi akşamı radyo başında sabırsızlıkla bekliyoruz. Sevgiler, saygılar, Milanova'dan kucak dolusu selamlar. Bir ricam daha olacak. Bugün 26 Mayıs'ta babamız, dedemiz Ramadan'ın da doğum günü var. Ona da sağlık, mutluluk ve uzun ömürler diliyoruz ve böylece hem annemizi hem de babamızı selamlamış oluruz. Hoşça kalın. Dostça kalın, selamlar demişler. Bu türkümüzü hazırladık. Zamanımız olunca dinletme sözü veriyoruz. Hemen diğer dinleyicimizi aldık. İyi günler.
2: Merhaba.
1: Merhaba, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Nice güzel bayramlara. Arife günümüz mübarek olsun hepsimizin. Ben Nefis Mustafa, Dulu Belediye Başkanı. Bugün Okorş Köyü'ndeyiz. Bonbon dağıtma merasiminde böyle cıvıl cıvıl çocuklar dolu. Kırmızı şeker elmalar elimizde. Nice bayramlara tüm Müslüman ailesine.
1: Ne güzel, teşekkür ediyoruz. Bu güzel atmosferi de bizimle paylaşmanız bizi inanın çok mutlu etti.
2: Evet. Facebook'ta paylaşacağımız resimlerden bu bayramın güzelliğini de sizinle paylaşmak dileğiyle inşallah.
1: Teşekkür
2: çok
1: ettik.
2: Herkese sevgili sevden, böyle gönülden seven.
1: Sağ olun, bizler de kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderdik Nevkis Hanım. Tekrar teşekkür ediyoruz. Bunları bizimle paylaştığınız için, evet, bugün Bulgaristan'ın farklı yerlerinde böyle şeker çocuklar şeker topluyor ve onların o böyle bayram elbiseleriyle o gülüşleri, o nasıl güzel ya, bir çocuğu mutlu etmek sanırım dünyadaki en güzel şey olsa gerek. Teşekkür ettik. Bir mesaj daha var sırada. Remziye İbrahim Pazartesi yazdı. İyi günler, iyi yayınlar sevgili ve saygılı sunucularımız. Bugün Studenita'da oturan Nefise Fikri'nin doğum günü var ve bu vesileyle kutlamak isteyenler babaannesi Refiye, eşi ve çocukları, kaynanası Sabriye ve kayınpederi İsmet, İstanbul'da oturan annesi Nebahat ve babası, İrlanda'da oturan ablası Emine ve eşi Mustafa ve çocukları, Şumen'de oturan halası Zehra ve ailesi, ona sağlıklı yıllar diliyorlar. Bütün aile doğum gününü kutluyoruz. Bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum demişler. Bizler de Nazife Hanım'ın doğum gününü buradan kutladık. Sağlık ve upuzun ömürler diliyoruz. Çok seviliyor. Hemen diğer dinleyicimizi aldık. İyi günler. Alo.
3: İyi günler. Hayırlı yayınlar.
1: Teşekkür ederiz. Buyurun, sizi tanıyalım.
3: Arife gününüz mübarek olsun. Bayram, Kurban Bayramı'nın mübarek olsun. Sağlık olsun dilerim.
1: Teşekkür ederiz.
3: 24 Mayıs'ta damat Reyhan Yusufov'un Targoşa'da oturan damadın doğum günü vardı. Onu çok seviyorum. Tüm ailesine sağlık olsun diliyorum. Kızlarım Ayşe ve Hılmiye, onları da seviyorum. Torunlarıma herkese selamlar. Sağlık olsun, mutluluk, bereket, hayatlarına başarılar dilerim.
1: Teşekkür ederiz.
3: Çok sevinirim.
1: Tabii ki selamlayacağız. Peki onları kim selamlıyor? Hemen isminizi de verin bize.
3: Remziye
1: Hanım. Oldu Remziye Hanım. Sıradaki türkümüzde böyle isimlerini az önce sıralamış olduklarınızı selamlıyor olacağız. Diğer dinleyicimizi aldık. İyi günler.
4: İyi günler Bedriye. Ahmet Murat, ben Doğu tarafından. Hayırlı afeler dileriz. Yakın olsa Besmet'de.

0: aktaracaktım size.
1: Tatmış kadar olduk Ahmet Bey. Teşekkür ederiz.
0: Yarınki bayramımız kutlu olsun. Bütün Müslüman halkına işenlik, güler yüzle gidelim, güler yüze gelelim. Allah cümlemize, hepimize sağlık, güler yüz versin. Mağribe lazım, gel, işenlik lazım, sağlık lazım, toy lazım bize. Haydi size de hayırlı günler, hayırlı bayramlar. Yarın için bütün sesleyenler, bilenlere benim hepsine Allah işenlik güler yüz versin. Size de sağ olun bütün ekibinize.
1: Teşekkür ettik. Ekip adına bizler de size selamlar, sevgiler gönderdik. Dediğiniz gibi savaş olmasın, hep barış olsun inşallah. Ve bir mesaj daha, ardından türkümüzü dinleteceğiz. Günal Güler profilinden pazartesi günü gelen mesaj. İyi günler Sofya Radyosu çalışanları, ben Tervalın Orlyak köyünden Günal. Kızım İzem, Hollanda'da çalışmakta olan oğlum İsmail, kız arkadaşı Şengül'ü ve sevgili eşim Nurcihan'ı sıradaki türküyle selamlıyorum. Herkese kolay gelsin, iyi çalışmalar demişler, teşekkür ettik. Hadi o zaman türkümüzde sizleri de selamlayalım. Asfiye Şaban söylesin, çemberimde gül oya, doymadım doya doya desin.

Mesajlarla devam ediyoruz. Nadiye Yakup bize pazartesi günü yazmış. Selamünaleyküm değerli Sofya Radyosu ve çalışanları. Gurbette çalışan oğlum Taner'in doğum günü var. Ayrıca gelinim Cevriye, torunum Tugay'ı da selamlamak istiyorum. Rabbim sağ sağlamlık versin de çalışsınlar diye yazmış. Teşekkür etmiş Nadiye Hanım. Bizler de Taner Bey'in doğum gününü kutluyoruz ve dileklerinize katılıyoruz. Bizler de sağlık diliyoruz. Evet, çalışsınlar ama sizinle de görüşme fırsatları olsun diyoruz. Gurbetteymişler, daha sık görüşmenizi diliyoruz. Semra İrfan bize pazartesi yazdı. Günaydın, iyi günler. İsperih köyünden, Bodayva'dan Semra ben. Selamlamak istiyorum İsperih'te oturan annemi Hüsniye'yi, Almanya'dan gelen kız kardeşimin ailesini ve mezun olan kızını Gamze Nazife'yi, kaynanam Hava'yı 92 yaşında. Hacı abumu selamlıyorum, Hacı abumu selamlıyorum diye yazmışlar. Almanya'dan gelen misafirlerinize de bizler de hoş geldiniz diyoruz ve sıradaki türkümüzle sizleri selamlıyor olacağız. Sevil F profilinden pazartesi gelen mesajla devam ediyorum. Merhabalar sevgili radyo ekibi. Ben Sevilcan Gabrovo'dan. Bugün 25 Mayıs'ta anneannemin doğum günü var. Yani dünmüş bu doğum günü. 86 yaşına girdi.

Şu mene bağlı Veliki Preslav'da yaşıyor. Allah ona sağlık, sıhhat, uzun ömürler versin. Hep yüzü gülsün, hep başımızda olsun. O benim her şeyim, onu çok seviyorum. Eğer mümkünse Kacer Latifova'dan veya Sıdıka Ahmedova'dan bir türküyle selamlamak istiyorum. Ayrıca tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum. İyi yayınlar, sevgiyle kalın. Annemin adı Selime diye de eklemiş Sevilcan Hanım. Selime Hanım'ın geçmiş doğum gününü bizler de kutluyoruz. 86 yaşında oluyor. Allah size daha upuzun ömürler versin. Ailenizle birlikte sağlıklı olun diyoruz. Sırada Kadriye Latife veya Sıdık Ahmet yok ama daha sonra belki dinletme fırsatımız olacak ve dinleteceğiz. Ahmet Yusuf'u dinleyelim şimdi. Kara kaş gözleri elmas desin.

0: Ve hattımızda dinleyicimiz var. Hemen aldık. İyi günler.
1: İyi günler efendim.
0: Buyurun Osman Bey, nasılsınız?
1: İyi, sizler nasılsınız Şevki Hanım?
0: Teşekkür ederiz Osman Bey. Bedriye ben, iyiyiz. Ekipçe buyurun.
1: Tamam, Bedriye'siniz. Tamam.
0: Evet. Aa,
1: bayramınız kutlu olsun.
0: Teşekkür ediyoruz. Şimdiden evet kutladınız. Sizin
1: şimdiden
0: de öyle.
1: Bir küçük şiir yazdım.
0: Evet.
1: Onu okuyacağım size eyleme için.
0: Evet, buyurun dinliyoruz. Kısaca ey alalım, çocuklar, evet.
1: Noel Baba. Ey çocuklar, geldim yine.

0: İki dolu sepetimle, elimde çam dalıyla, parda uçan kızak ile, çam ağacını dikelim, dallarını süsleyelim, etrafında dans edelim, hep birlikte eğlenelim. Bu kadar.
1: Teşekkür ettik Osman Bey. Hemen diğer dinleyicimizi alalım. İyi günler.
2: İyi günler Bedeye Hanım. Merhaba.
1: Merhaba, hoş geldiniz. Sizi tanıyalım.
2: Bayko'dan selamlar. Ha, ben çabuk konuşmak istiyorum. Çünkü
1: evet Hacide Hanım.
2: Zaman azaldı. Önce ekibinizin ve bütün Bayko halkın, bütün İslam aleminin Arefe gününü kutluyorum. Gelecek bayramını da cani gönülden kutluyorum. Bedriye Hanım, şimdi ben bir okul arkadaşımla buluştum Facebook'tan. İsmi Fethiye, şu an Plovdiv'de yaşıyormuş. Ve benim dedi, bir teyzem var dedi, Varbak köyünde dedi. Ben dedim, ben onu tanımıyorum ama sesini işitiyorum radyodan dedim. Ben dedim, rica edeceğim dedim Şükriye Hanım'a. Telefonunu bıraksın stüdyoya ve ben onları buluşturmak istiyorum Bedriye Hanım, sizin aracılığınızla.
1: Tamam.
2: Eğer Şükriye Hanım beni dinliyorsa veya akşama dinleyecekse telefonunu yarın falan bıraksın da kuzeni Fethiye Hanım'la onları buluşturayım.
1: Ramazan,
2: iyi günler, iyi yayınlar.
1: Kurban Bayramı'nda bir de hayır işleyelim diyorsunuz Sacide Hanım. Teşekkür ettik. Hemen iki mesajımız var. Hızlıca onları tamamlamaya çalışıyorum. Sadiye Oskar yazdı. Sayın Bulgaristan Radyosu selamlar. Ben Sadiye Osmanova, torunum Ozan'ı selamlamak istiyorum. Selamlayanlar annesi Feriye, babası Hüseyin, dedesi Osman, kız kardeşi Merve. Ona sağlıklı uzun ömürler diliyoruz. Size de bütün ekibinize hayırlı günler diliyoruz. Ozan 9 yaşını bitirdi. Doğum günün kutlu olsun Ozan. Ailen seni çok seviyor. Arkadaşların da eminim öyledir. Sana güzel bir doğum günü diliyoruz ve bol oyunlu yılların olsun. Metin İsmailov Omurtak'tan selamlar. İyi yayınlar Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü ekibi. Tüm dinleyicileri, takipçi sevenlerinizin Arefe günü mübarek. Anacığımla birlikte tüm ölmüşlerimizin ruhu şad, mekanları cennet olsun. Kurban Bayramımız mübarek olsun. Küçüklerin gözlerinden, büyüklerin ellerinden öpüyorum. Herkese iyi bayramlar dilerim ve her zaman olduğu gibi böyle çok güzel, birbirinden güzel resimler, fotoğraflar göndermiş. Teşekkür ettik ve daha bayram mesajlarımız var ama onları yarın okuyacağız. Tam Kurban Bayramı'nın ilk gününde ve huzurunuzdan Sıdıka Ahmet'in söylediği "Benim Yeleğim Gibi" türküsüyle ayrılıyoruz. Sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalın.